0: Sıçkan. Gel radyo. Sahne ne baba? Abdi. Baba baba baba rao dan patrao abdi. Bol.
1: Big 106.2. The beat of Bollywood.